kanı kuçun karavanı doğu köre bayın olan arızın süren vere susun saktay. İsen temen kırısın ismum ban olan tuncur yadık için evde davada davulu giyecek. Arınzıl kurdan zerdin etkili oktır hak ağzın acır konsun aksaklın karabada gidek adı çinir cile yokun yanı bulu bulu genley. Aldara dede bakdı cangırı külügü digi avuçi iricili tohuk isimlerin tohtun gibi durdu dokun yanı bulu bulu genley. Habnengen hazar inyle kayıklı duunyle kazara seni havlın duğulun hazarlı ulat havuçun erdin derbene sayakın ya sale buldun hazarlı ulat. Dilemengen del tirigi del dere garne döşedin tebe turlumengun takmalı tulava derine toşulun tebe. Dürbülcün sahın serili derin döş karimeligi dürbün cildili kündüşü kukar tatadık künyanı balı vallaha genney. Tatatasırım dürbünü havsın dorusun tasıl darısı sağın erimgeni kötürün tatat kuyun barmakın yelgırtıl tatadık künyanı balı vallaha genney. İrkün nerteli bürük tengilikçi koyruçin kasadoksın saktın. Külgüdün bədli qarağa, dəmnəli bidən qarağa, zoksa dokkın yanı bolu bolu genney. Aldara dedi, boğdılı cangırarın xoyr budun qıttıqan, təvin sarın arsara dotırlıqçın, ayın sarın arsara qadırlıqçın, arvın sarın arsara da şaldırıq körgə doraqçın. Elingin kıvədə, yoruqsın çin arı xarığa ağır dişlikçını, kevoldara tovçıllıqçını, yevoldara əliqıllıqçını, ərsini xara torçıq maləqi. Барын картан атқа балығылаш үйсеге салаза көрінуға жолын атқылда қара дережелі оқын ені болы болы кеннай. Күрілмеңген түреді көрін үзір күреді қатсақтың көвчек дәріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыры саған үлі құтқылдың қара доққын ені болы болы кеннай. Тереке Gülgeli gülgeli yovcili narın arkalı nadılı vidili keş ara sokara merete. Kirimin kıvı manhule.